we're going to head back to Turkey and hear Ahmet Özhan with a song titled Single Bullet. You're listening to the Orient Express on People's Radio KKUP. I'm your host Ahmet Toprak. Sevgili dinleyicilerimiz, Yetim Bala, Yetim Çocuk adlı bir ezgiyi dinledik. Ahmet Şubanov'dan, Kazakistan'dan. Şimdi ise Ahmet Özhan tek kurşunu söyleyecek.